Kekeme Şeyh Mus Behsa İstanbul'a kiriye gotiye nihal İstanbul'a havaya kehneki henike u jwedere slavu huskine hoşmara şandiye ma bideriş bir kirkam saraj derbasna bin viyawaya mbala khobidne hayra bata henike lbahneka jiyen beş bau barana dve or tam maha beşin tirme hede hayra dve mehede merif çit bine merif çina bine maşallah beşin do çen peşke barani barin u diyara ku iro evel gelek cihaji baran hebe laura kese ku beriya henkaye girne kese ku ji edi ji ve germahiya orta havin embejin aciz buna vallahi tam embejin daayin kabulu makbul ki kirbe ve malawana va rasti ji ev hawşe bu ev jmara lazım bu laura ev germahiya ku edin berivin kar burcana sere khu dar kistana va edi henkaye ke geleki geleki khoş hata berme hayra tam ji dinava virde embejin çi vaki ku em kerbin navna Nava çoleke, çolistaneke ulwe dere rast rast merif çube kaniyeke ditbe, kaniyeke şinu avake cemdi. Ya Rabbi şükür şitara. Yunus Şifçi Slavi Hoşmara Şandiye gotiye sıvata bkhir be. U keke Hasan Slav şitara. Eku me gohdar dike u Slavin min, jidoste min Rahim Kahraman re u jvelate Mersin'e dakhwaziya min. Gotiye hama çiş dile tahat jubara strana ke lexe in yawa bkhir u khoşi derbas be inşallah gotiye ve ister sara ser çavara hayra ija gumguma defe zeştara diyarib ken abdu muhabbet beje u prasiji hanaki gumgume je defetine e khoşi tine bila jete u jhavale tarafe

Misra û Mersiye û Beyta min Sabaha min Sehra min Cümle û qafiyen aşba min Ey misbaha fincana min Dilmesta min Dilperasta min

gurd alo kiye alo lauke ke jule metiye şu haskiriyek uye jie hatiye sebe qaytana khudane basku qaytana ev yare khatunu çavrenk

Şu stüdyoyen Diyarbakır'ın TRT Kurdî Radyo'yı evar baş u hoş kohdarın delal. Dise bi bernameke ter utice nu pe nu em buarene. Ez peşkeşvana ve Nesrin Karayılan u der hüneri mey tekniki Murat Özgür Batu kaderi 2 saatta bi bernama kev hoşi u şahiye Broniya evare eme bimin rehavale ve. Dive bername de stran u kramen jihav hoştir. Havok havok yuvarın sen radyo yawe. Hevi amajwe eve un dengi radyo yawe vekin u guh bidin stranin ku mecbuva amade kiriye. Ve gavi, az vazeden edip seknandın peşi em guh bidin potpor yeke li davu yawe de emil vederebin.

0: teslimi Wezareta Karin Hundur hatay kirin û bi not parlamenteran bi hevra Özgür Özel ekibeke nû, partiyeke nû, navê partiya wan jî yenî partiye jivir şunda wê çi ve rewşa davîçiye divê meseleyê demêliye binêrin. Mizgefta Ayasofya'yı 6 sal beri hatı bu vekirin ji ibadet era iroji embeşim salvegera vekir nevdu nimeja ine kalabalık bu temaşva neja de 6 salin davi da 3 milyon kes çun serdana Mizgefta Ayasofya'yı emeji bas bikin. Li seranserê welatî sal şilî û baraneke zêde hebû ber û bereket jî zêde ke me berî xwe bidin el cewaza bilîsê ku li wê derê nêzî 75,000 donum edî genim tên çandin û biçerketine nav zeviyan û genimê el cewazî jî tên çandin em ê behsa wana jî bikim. Yên ku niha li ber televîzyonên xwe ne û li ber radyoyê goyên we li me ne kerem kin nûçenê varê dest pê dikin. Peşir ile Rojava siyaset tebini erinemi, Nodu Yek parlamenter anji CHP istifa kir Özgür Özel ve iki bahwe bahwe eke fermiji yeni parti ava kirin. Özgür Özel de Civina Avulda ve Kiserokya giştiki partiye atıl bir şartın. Bavakina yeni partiye tabi meclisi Jihajmara parlamenterin CHP daket bu çülüçar.
1: Li heleke neqoqiya kongreye li hele adin pevajoya ixracan. Hej nıqaşen di CHP de devam dikirin di ve heyamede Özgür Özel ve ekiba xoy gavek avet. Tevi Özel bi tevahi notu yek parlamenteran istifa kır uj CHP ve katiyan. Özel evraken avakirna yeni partiye imze kirin u di mesaja xoya avul de got serxere be.
2: Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun.
1: Murat Eymir'i parlamenteri Ankara Evrak-ı Navakırna Parti'ye teslimi vezaret akarın nafkoyu kirin. Özgür Özel, Eur Serdar Amızgef da Hacı Bayram Veli'ye ikir. Piştini meja ine derbari partiye de ahıvi. God havali meli vezaret akarın nafkoyu ne. Lüvederi belgeyin hevcedan, Evrak-ı Navakırna yeni partiye teslim kirin. Özel, Duvra Hayaber Meclis Sa'ul Meşiya. Demadı Meşiya, Hıncaran Rageşi Çeybun. Endamen Nijay Avakar a yeni partiye behevre liber meclis avul ve ne avul jigirtin. Civine avul a yeni partiye li kulübü Anadolu'ya hat kirin. Di Civine avul de Özgür Özel bir yek dengi ve kseroki giştiye partiye hat hilbijartin. Pişti kuji bu avakırna partiye serledan afermi hat kirin, logoya veji hat veşandin. Li ser logoye rengin sor, sipi ureş hene. Gelo veji ne hap eve çibi be? Jibo istifayen parlamenterin CHP'yi ji sekreteriya giştiya meclisere daxwazname hatşandın. Di pevajoya serokatiya meclise de endamtiya koma CHP'yan parlamenter anket. Dve çarçoveyi de jibo ki yeni parti koma xoya meclise ava bike dve listeya kuji hela Özgür Özel u heriken biz parlamenterin din ve hatiye imzakirin peşkeşi seroketiya meclise verekirin. Tepayın ku hejmara komin meclise bibi heft. Li meclise bi istifa kirina notu yek parlamenteran hejmaran sandalyeyin CHP bu çir uçar. CHP li gori hejmaran sandalyeyan meclise cireza duduan daket reza pencan. Yeni parti bu duyemin koma mezin an meclise. Loma ji li meclise rau şarun iştine belaf kirina o de u sandalyeyan ji guheri. Çablere ne ku amadehi di heya mabetlanayan meclise de benkirin. Her vaha divana serokati ve endamin komisyon eji ve bu guherin.
0: Nodu yek parlamenter an istifa kir ji CHP tabi hem parlamenterin hejmana parlamenterin CHP kim bu daket hem ji li meclis li parlamentoyi aritmetik ke nu çebu peki çiye xodiye mejin sandalyen en behavra lebnirin hejmana parlamenterin partiyan tamaşva neja AK Parti düstu hafte u hart en bejin parlamenter yeni parti bu partiya düdüya, bu partiya muhalefeti anji, Nodu Yek parlamenterin yeni partiye ye. Dem Parti 56, MHP 46 parlamenterin MHP hene, CHP 44, CHP Reza Düdüya, Daket Reza Bencan Embeşin, 29 parlamenterin İYİ Parti yani, partiya yeni yolu, Kudunavvan Embeşin, Devajeke, u se parti embejin şukara komeke avakirin partiya yeni yolu bist parlamenterin serbukhoye yansenin yansı parlamenterin serbukhoyenen çar parlamenterin hüdaparihene partiya karkerin karkerana Türkiye'ci sisi partiya heremeyin demokratik düdü partiya emek düdü partiya saadeti yek

0: Di siyaseta Türkiye'de beguman geşedaneke Nuh Embeş'in ji CHP ve katiyan nodu yek parlamenterin CHP istifa kirin partiyeke Nuh şuara ava kirin ve bidominin siyaseta hua ve siyaseteke çawa Embeş'in bidominin o tesireke çawa liser siyaseta Türkiye'ye liser siyaseta muhalefete çebe ve eke be meyvani xora bakvin u meyvani meci Bres Lekoliner Mehmet Sabri Akgönül'e ezbeni merhaba evara tebkhir.
1: Merhaba evara ve khirtir. Selamun aleyküm.
0: Gelek spas kanaata teçiye Bres Akgönül İro Özgür Özel u hevalin vi ekiba vi peşi nimeşkirin nimejayini ekirin adresçi Hacı Bayram Veli bu. Paşe Jüederi Meşiyan, Breda Çun hatta Meclisa Avul Embeşin, Parlamentoya Avul, o Jüederi derbase Anadolu Kulübü, Kulübü Anadolu, bun Jüederi Civin Afa girin, o yeni parti, Navi Partiye Vanji, yeni partiye, yani partiya Nu. Em çi fan bikin, ji despekeke uha ya Özgür Özel, o yeni parti.
1: Yani براستی جی تشتی کو انفام بکن تشتی نو نینه جبر چه تشتی نو نینه هر چه قاس ناو پارتی پارتی کی نو بجی لی گلو چه تشتی اف پارتی نو نویه یعنی برنامه یا پارتی نو گلو به چه آوایی جو پارتی جهپ و قطاندیه Anji destura bername ve partiya nu gelo nu ye yana hatta karim bejim tabana yani kitleya yani deyindarin partiye ku duhaze bibe deyindare ve partiya nu evke ki dengdarin anji kitleyek nu ye yana ev her pırsanji ez dikarim bejim ku bersivamin naye. Yani ev parti binav tene binav xe buye partiye nu.
0: Yani tene, Özgür Özel bu ekiba wi Breza Günel qirata te waye. Embejin ev parti partiya nu ve ji Türkiye ra tişteke nu ne beje.
1: Yani hem ji Türkiye ra de tişteki nu ne beje hem ji ev kesin ku dengdarin CHP'ine anji ev

0: kesên ku tabana CHP-yî ne ji wan re jî dê tiştekî nû nebêje. Yani armanca ev parti çi ye? Ez dixwazim evî ya zelal bikim.
1: Kerem.
0: Ev parti, yani ev evken rêxistinê wek serokat, dibin serokatiya Ekrem Mamoğlu, anji dibin serokatiya Özgür Özel de pek hat. Wan dixwast CHP-yê bi dest bixin û kumpaseki li dijî Tirkiye bikin. Lê dema ku ev plana wan ser neket, vê carê jî kumpas li CHP bixwe kirin. Yani bi destê CHP nikaribû Tirkiye ra rotayekî anji rêyekî jeopolitîk anû ew bikin tayîn bikin. Unzanın Türkiye edi rüya rüya xa dayıya ber roşlata navin u duxaze u duxaze dinav roşlata navin ede bebe hezeki xurt le CHP-yi ji tamamı duxazın reyawan disa vek bere bidin ser rojava vek Avrupa u disa biçim ber deriye yekitiya Avrupa'ya da behsa endam bune bikin. Le Türkiye yani jiber veye ki da'wa wan bi dest xistina CHP bu le ne mümkün bu ku CHP bikeve deste wan ew jî mecbur ma ku CHP dabeş bike. Edi jivur şun da haya îro yek partiye ki CHP ewke mede bu de nav dîmenê mede bu de nav awrê mede bu le jivur şun da de bu du parti. Ez kanaata xwe bêjim li gor kanaata min li ser vê partiyê de siya anji sêbera rêxistina FETÖ-yê heye. Yani şeklu şewaz hatta ew mesela îro piştê nimêja înê îlan kirina xwe jî bana giş ji min re wek lîstikên FETÖ xuya dikin yani. Ez wisa dibînim.
1: Peki tesira ambition tabi doza mahkemeye Ekrem İmamoğlu devam dike li beli rehne heri mühim ji ev bu şu Özgür Özel u ekibavi u yeni parti ambition u alakaya Ekrem İmamoğlu irtibata Ekrem İmamoğlu ve çibbe çünkü ev mesele hakikaten de Rojava siyaseta Türkiye'de her tim te nikaşkirin kanata ve çiye yani İmamoğlu tesira İmamoğlu Liser yeni parti ve devam bir ki an ve kutbu be.
0: Ez beni juhe Ekrem İmamoğlu damezreyner ve partiye. Yani damezreyner ki ve şartı ya ve parti Ekrem İmamoğlu'ya ne Özgür Özel'e. Ev yekem ya duyem ki juhe sedema avakirina ve parti ne ku bibe deshlatara Türkiye. Ne mümkün eji bibe. Juhe ne ideoloji avan, ne bernama avan, ne destur avan, ne kitle avan hene. Sebeba avakirina ve partiye juha parastırına Ekrem İmamoğlu'ya. Yani edi dinav CHP'de ne mümkün bu ku doza Ekrem İmamoğlu anji parastırına Ekrem İmamoğlu u hevale viyen ku derbare wan de lepersinin hukuki ku hem iddiayen bir dizi yani hem iddiayen dizekeri hem jî iddiayen Bertil Xwarin hene. Yani ev parti juha yek maksadu armanca ev parti heye u ev jî parastına Ekrem İmamoğlu u şopandına doza Ekrem İmamoğlu.
1: Peki sual ekedin ya mühim tabi de CHP daha ambijin o yeni partini kaşve ve devam ikin le mesele heri mühim ya Türkiye jî beguman Türkiye'ye beter öre. Ve mesele evet. Da jiydi gavin hakikaten kritik mühim tenavetin iroji AK Parti, Dem Parti adın cemhev. O plan evet ku haftaya peşyame kanun ekke embejin o reber serukatiya meclisi kanaata ve çiye. Yani haftaya be anji peşyame havini tablo ekke çava un dibinin jibo Türkiye, jibo Siberoja Türkiye.
0: Yani, ev mijara ki gelek giringe. Hatta zikazım beşim ku yani mesela mijara Türkiye'ye heri giring u hatta mijara Türkiye'ye sereke ev fevajoya Türkiye'ye be terör edi bedavi bike le be penga ve ki hukuki be evke ki be çerçove ya ki hukuki bedavi bike le mijara CHP vay huya dike. Jiber ve ki zikazım evi ya zelal bikim ev proje

0: projeya Türkiye'ye beterör anji pevajoya aşiti juha juha projeye ki devleti devleteye u dinav Türkiye'de dinav partiyen Türkiye'de tükes ne mümkün e kulle hember ev proje derkebe Özgür Özel ve ki Cenab-ı Tecizane mehek bere çubu Diyarbakır'ı.
1: Beli.
0: Mehek bere gava çubu Diyarbakır'ı. Diyarbakır'ı da be öke ki be be be be mazuvaniye ki gelek baş u hoş hat hat rebaskirin hat hat hat mevankirin jber veye ki ez vusa xuya dikim ku hem CHP ya nu hem ji CHP ya Kevin ne mümkün e ku li dijî ev projeya çarçove ya hukuki derkeve juha dem parti jber veye ki xwe nezdiki Özgür Özel dayibu jibe gava ku ev çarçove ya hukuki vere parlamento u parlamento da tükes bila evke xoya bila denge xoyen dijî ve çarçove der nekeve jiber veye ki partiya demi Özgür Özel girtu bu evke ki girtu bu naf çarçove ya ki u hatta navbera tekiliya Özgür Özel u tekiliya partiyen demeji gelek partiya demeji gelek baş bu. Bir de ki ez ne ez evke ki nabinim yani ez pırkırek eki nabinim inşallah de ev kanun de demek ki neyse belki hafta iki de belki deh roja de devere evke devere meclisi u devere pejrandın ji devere kabul kirin ji navaroka ve kanun ji juha de gav bi gav de diyar be belki diyar be eme bikarbin bi berfrehi lisar nıkaş bikir.
1: Peki gerek spas Breis ve Mesabri Akgünül Mevani ve bu Malatya Avaj bu Şirovey'de beyguman gerek mühime tabi merhale bir merhale hedef edibila şiddet terör embejün klas bibe dinav siyaset u demokrasi da embejün herkes birer mücadele yapıyor bir kev yek gerek mühime hem devam bikin bir haber unu şeyin koyindin. Serokomar Recep Tayyip Erdoğan İro haber da pişti Mejayini got ku fikrin derbari mazuvaniya civina NATO'ya da erenine Erdoğan got Serok Trump ve hamu lideran razı buna hu anizmin Serokomar bahsa serfraziya İspanya'ya ya da kupaya cihani da jikir o got inşallah eme jibibin şampiyonu cihani.
2: Geri dönüşler çok çok olumluydu.
3: Fikrin derbare civine de gelek başın. Gelek telgraf, telefonin spasi hatın kirin. Bi taybeti droja avul de izzet ikram ku mecbu mevan ankir ev gelek ye faş kirin.
4: Got ku fikrin derbare mazuvaniya civina NATO'yı da erenine. Got Serok Trump u hemu lideran razi buna huanin zmin. Serok Omar Erdoğan piştini meja ine bersivdar ojname geran.
2: Başta Donald Trump olmak üzere
3: Di seride Serok Donald Trump, hestin hemû lideran gelek cuda bûn. Li ser xwarinê, piştî xwarinê, yên ku bi hefserê xwe re hatin û defîle kirin, hemûyan razîbûna xwe anîn zimên. Em gelek kêfxweş bûn. Piştî 20 salan civînên li Stenbol û Enqere her du jî ji bo me dewlemendî bûn. Em jî gelek kêfxweş bûn.
4: Serok Omar Erdoğan bi serfiraziya Serok Vezîrê İspanyayê Pedro Sanchez ya di Kupaya Cîhanê de şanaz bû. Hêvî kir ku Türkiye jî di salên pêşiya me de wisa bi ser bikeve.
2: Gerçekten yani Sanchez
3: Ev serfirazî ya şampiyoniya cîhanê kêfxweşiyeke mezin bû û heqê Sanchez bû. İnşallah em jî bibin şampiyon. Hêvî dikim ku di salên pêş me de em ê jî bibin. Me baş dest pê kir lê dawî baş nebû.
1: Reis Cumhur Recep Tayyip Erdoğan li ser vekiline Salah Şeşan Ayasofya'yı şu haber da got veki lideri Türkiye ev bu nesibe me loma en pır pır kev hoş.
2: 6. seneyi devriyesiyle müşerref olduğumuz
5: en bir şaşemin sal ve gara ve bu namız gefte Ayasofya'ya kebir müşerrefin. Bilal hemu alema İslami bihir be. Ve kırna Ayasofya'ya ibadeti bu nesibe me. Levma pır pır kef hoşun. Üstad Necip Fazıl digot Ayasofya ve rojeke muhakkak ve be. Em gihiştin ve şerefe kum ev dergahat alema İslami. Jibo ve jihan jirabbe mara.
1: Serokê Ragahandinê Burhanettin Duran ji got vekirina Ayasofya ya ji bo îbadetê wekî sêva sor bû her wiha got